Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurt. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir hisse çıkar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taşıma, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelinen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 160, kırsal mahallelerde ise 145 olmak üzere toplam 305 kalıcı konutla bir iş yerinin hak sahipleri belirlendi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu. Spor. Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Maxima, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelinen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 160, kırsal mahallelerde ise 145 olmak üzere toplam 305 kalıcı konutla bir iş yerinin hak sahipleri belirlendi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu.
3: Spor.
2: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in birinci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürle konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerinden bot yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engelledikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen kişi ve şirketlere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında," dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 4683.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yeni Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Assubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla Jandarma Assubayımız Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisiyle yarın terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın yeniden ele alındığını belirterek, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında." dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti.
3: Spor.
2: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Saf Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istek.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları.

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

neler oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, mülkiye ve adliyenin devletin iki eli olduğunu belirterek, Ankara'da imzalanan bir protokol ilçede karşılığını bulmuyorsa o protokol yalnızca bir kağıttır. Yani adliye ile idare bir uyum içerisinde olduğu zaman başarı gelir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 sonu itibarıyla 86.092.000'e ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı 1005 seviyesinde gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine indi. Doğurganlık hızı 1,50'nin altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların 2026 yaz tatili iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağ, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, istek attım anında devrede. Sizler ne yapıyorsunuz o güzel mesajlarınızı? Bugün de bana göndermeyi unutmuyorsunuz. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarla da yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim sevgili dostlar. Özel mesajlar 20'den sonra değerlendirmeye alacak. Bunun için de sizler de şöyle 20'den sonra programları takip etmeniz yeterli. Gelen mesajlarımı bu şarkının sonrasında hemen değerlendirmeye alıyorum öncesinde. Şöyle güzel bir şarkı.

0: Yaşancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

17.20 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Gelen mesajlar var. Onları hemen şöyle değerlendirmeye alacağım. Sevgili Nadir Bey de bizleri dinliyor. Nadir'in yeri biliyorsunuz. Menemenci sizler de takip etmeyi unutmuyorsunuz. En güzel şarkılar onlara ve tüm sevdiklerine dermanım oluyor. Sonra gelen diğer mesajım. Güzel dinletilerinizce hoşça dakikalar bizlere demiş. Dinleyenlerimize güzel bir şarkıda. Bağdat İşan'ın sakinlerinden gelsin. Tarih Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi şöyle yolluyorum. Merhaba Damla abla, Mahsun Kırmızıgül'den Sarı Sarı Çalar Mısın, Nefes'ten Sema Nur'a ve Emine'ye Ceylan'a gelsin. Samsun'da tekstile sıcaktan yapıştık der ya, Damla abla seni çok seviyoruz. Çal bizim için, teşekkürler. Mahsun Kırmızıgül Sarı Sarı demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum sevgili dostlar. İyi ki varsınız diyorum, ben de sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok acayip derecede sıcak bir hava var. İnşallah şöyle şarkılar bizlere biraz şifa olur diyorum. O şarkıyı da listeme dahil edeceğim. Öncesinde Emrah sizlerle.

0: Tekstilde çalışan şöyle bakalım bakalım kimlerdi? Sema Nur'a, Emine'ye, Ceylan'a bu güzel şarkıda armağanımız oluyor. Sonrasında sevgili Nadir Bey'den, 3. Atım Başkanı sevgili Ercan Bey'e de en güzel şarkılar, tüm kardeşlerine, sevdiklerine de armağanım olsun diyorum. Bu şarkıyı da kendileri istemişti. Bu şarkımı da sizlere armağan etmek istiyorum. İstek attım anında devrede. 0542 744 6555 diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde. Şöyle gönüllere hitap eden, yüreklere hitap eden şarkılardan bir tanesi şimdilik radyomuzda sırayı almış bulunuyor. Sizlerden ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasınız.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

Dinleyici mesajını ulaştırmış. Çok teşekkür ederim ablam demiş. Ben de teşekkür ederim o güzel mesajlarınız için sevgili dostlar. İstek hattım anında devrede 0542 744 6555 diyelim. Farkınızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en özel en güzel şarkılarla da programımıza daha kaldığımız yerden devam edelim. Nadir Bey'e ve şöyle sevgili Ercan Bey'den güzel şarkılar kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. O halde sırayı şimdilik muhteşem bir şarkı alıyor.

0: 17.41 yaptık Türkiye saatlerimizi. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle ters Selim Yavuz Türk abim içinden güzel şarkılar armağanım olsun. Sonrasında Nadir Bey, sevgili Ercan Bey'den güzel şarkılar armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkı istemişler. Onu da listeme dahil ettim. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde her zaman farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en özel en güzel şarkılardan bir tanesi. Sevgili Müslüm babamızdan yerini almış bulunuyor. Rahmetliye saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Anılarını, hatıralarını bizler her program şöyle kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Gerçekten muhteşem bir şarkı sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: Beşiktaş Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gele, koma gele. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
2: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

Yoğun bir şekilde şöyle yayınımıza da kaldığım yerden devam ediyorum. Sevgili dostlar, şöyle gelen mesajlar var. Onları da değerlendirmeye alacağım. Şarkılarımla yoluma, yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Şöyle sevgili Nadir Bey'den 3. hattan diyor, Ercan'a gelsin diyor. 3. hattın başkanı sevgili Ercan Bey'e de selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak şarkılar diyorum. En güzel şarkıları sizlere de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Gelen mesajıma daha şöyle hemen yer vereceğim. Selamünaleyküm ablam, ben Enes Çoruhlu. İyi yayınlar, yine her zaman olduğu gibi salı günü seni dinlemekteyiz. Buradan senin aracılığınla can parçam Enes Güneş'e, çocukluğum İbrahim Arslan'a, Can Üçer ve abilerim Ahmet Durmuş, Mustafa Kurt'a, Aynur Polat'tan Karlı Bahar şarkısını armağan ediyorum ablam. Dünkü isteğimiz Fundi'den şarkısını, onu da eklersen çok sevinirim. Onu çaldım kardeşim, sen kaçırmışsın herhalde. Bu güzel şarkıya da bakacağım, şöyle arşivimde varsa onu da hemen listeme ekleyeceğim. Öncesinde Arabesk'in şöyle güçlü sesi, Güçlü Soydemir'den güzel bir şarkı sizlerle hemen buluşuyor.

0: sevgili Esma ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Sevgili dostlar, şöyle programın başından sonuna kadar bana eşlik eden tüm dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazartesi ve salı saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Bugün biraz kısa bir program oldu ama haftaya inşallah dolu dolu telafisinde gerçekleştireceğiz. Hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya pazartesi tam 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Damla Damla programı sona erdi.

0: daha elimi asla tutma.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: reklamları sunar. Çarşamba Dere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: Şahat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.
4: 105. Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: bırakma beni.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM
5: 20.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, salı akşamında Kapten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Takvim yaprakları 11 Ağustos'u gösteriyor Kapten Kalbe programına. Hepiniz hoş geldiniz. 20.20 itibariyle mesajlarınızla yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajınızı gönderebilirsiniz.

0: Tutku FM.
1: 20.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında salı akşamında beraberliğimiz Astro Spor Salonu sponsorluğunda başlamış bulunuyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden 0542 744 65 55'ten mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. İyi günler, ben Ankara'dan Nigar. Şu anda sizi dinleyen canımın parçası Betül Ballı için ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Ve Betül'den de çok sevdiği, değer verdiği arkadaşları Merve Engin ve Yuko'ya gelsin. Betül'üm güzel yavrum, ayrılığımız zamansız oldu ama inan kavuşmamız güzel olacak. Tarçın bıktı seni çağırmaktan, geleceksen gel artık. Ablanın da çok selam var sana, seni çok sevdiğini söyledi. Kocaman öpüyoruz seni. Ankara'dan, Nigar'dan armağan olsun Betül Ballı için diyor.

İyi yayınlar diliyorum ben Bülent Samsun. Çarşamba'da yatan canım kızım Melike Yılmaz ve koğuş arkadaşları için döneceğim bir gün parçasını armağan eder misiniz? Yavrum kavuşmamız, konuşmamız yarım kaldı. Ödemeni yatırdım ama inşallah bir sıkıntı olmamıştır. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Bülent'ten armağan olsun kızım Melike Yılmaz'a diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Saat 20.00 itibariyle beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Asırva Spor Salonu sponsorluğunda Atakom'da Ömür Evleri'nde hizmetinize Asırva Spor Salonu ve gece yarısına kadar yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz ve ayrıca telefonlarınıza Samsung Tutku FM yazarak Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. İyi yayınlar Bafra'da yatan sevdiğim Doğukan Ayrancı. Seni çok öpüyorum, çokça seviyorum. Yarın için çok heyecan doluyum. Yarın görüşürüz bir tanem. Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım şarkısını Doğukan Ayrancı'ya armağan ediyorum diyor.

günler Tutku FM canımın can yoldaşı. Yukosunun berbesini aldığın nefes ciğerini acıttığında anlarsın. Varken kıymeti yokken hasreti, ne zaman güzel bir yerde olsam aklımda hep seni yanımda hayal ediyorum. Bu hayat bizi bir mutluluk borçlu, her saniye kalbim seninle, elbet bir gün mutluluğumuza kavuşacağız. Ailem, seni çok seviyorum, evdeyim, iyiyim, merak etme. Açık görüşü sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok özlüyorum. Bırak arka gün bu dağ Yuko'dan sana gelsin, sol yanım, muzurum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış, Yuko için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınlar Samsun Kapalıcı 26'da yatan sevgilim Osman demiş. Bana armağan ettiğin şarkıyı dinledim. Ben seninle her yola varım. Seni düşünmeden bir dakikam geçmiyor. Seni seviyorum ve ben de sana bu şarkıyı armağan ediyorum. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Hiçbir zorlukta yine de vazgeçmem. Yeter ki sen ellerimden tut Osman demiş için gelsin. Bu parça diyor yüreğimden tut diyorum o. Emre Güneş sevenleriyle buluşuyor.

İyi yayınlar, ben Zahide Erbek. A16 koğuşunda bulunan sevgilim Kadir Yıldırım'a. Bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Sevgilim, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Kaderim için armağan olsun diyor Zahide Erbek'ten.

Samsun Kapalı A14'te yatan abim Samet Cam. Gözün arkada kalmasın, çok özledim, özlemim sanadır. Ben inanıyorum beraber çok baharlar göreceğiz. Kendine iyi bak şarkısı Samet Cam ve sevdikleri için armağan olsun.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sırayla sevgili dinleyiciler ve sadece WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, kolay gelsin Samsun T-Tipi. Açık cezaevinde yatmakta olan sevgili Emirhan Kaplan'a Ceylan Hanım şarkısını armağan ediyorum. İsmail Kökçüoğlu abim, sana da selam olsun. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Mücahit Ayar abime de selam olsun. Hepinize önce birbirinize, sonra da Allah'ıma emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanın. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu.

0: Yeni Ayça 20'de Koşundan Emre Temiz Aynı Koştu Kadabli Yaptığım Can Parçalarım Onur İhtiyaroğlu Adem Tunca Tolga Tokyay Onur Akkaya Kerem Acı Tansel Yılmaz Cevat Cenk Hocaoğlu Caner Yalçın Çağatay Coşkun Serdar Doğan Yılmaz Başka Koğuşlar'da Yatmakta Olan Yener Dündar Enes Yorulu Celal Saka Hasan Çelebi Çetin Kadar Canım Kılıca Türkan Aydın Cüneyt Ekere Selam olsun aramızdan ayrılacak olan Serdar Doğan Yılmaz ailesi ile birlikte güzel günler temenni ederim. Bu parça C20'de koşuna armağanımdır. Emre Temiz'den armağan olsun diyor sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

21.00 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP kapalı yatmakta olan Aslan kardeşim Serkan Kör. Çok şey değişti belki hayatımızda. Yollar, zaman, beklentiler ama düşündüğümde ilk uzanan elin sahibi hiç değişmedi. Hayat yorup da üstüne geldiğinde sessizce omuz verme sırası bende şimdi. Unutma ki bu dünyada kimseye kalmasa bile ben varım, ablan, kardeşime armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını.

boşuna yaktım o. Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

0: boşuna yaktım.
1: İkinci saatimizdeyiz, 21.05 saatlerimiz. Sevgili dinleyiciler, salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Ömür Evleri'nde Astroba Spor Salonu. İyi yayınlar diliyorum ben Enes Yoruhlu. İyi yayınlar, yine her salı olduğu gibi seni dinlemekteyim buradan. Senin aracılığınla can parçam Enes Güneş'i. Çocukluğum İbrahim Aslancan Üçer'e ve abilerim Ahmet Durmuş ve Mustafa Kurt'a armağan ediyorum bu parçayı diyerek mesajını sonlandırmış. Enes Yoruhlu ve sevdikleri için geliyor.

mesajlarla birlikte şarkılarınızı da yer vermeye özen gösteriyorum sevgili dinleyiciler. Genelde ben programın içerisinde ve mesajlarınızın en sonuna şarkılarınızı yazın lütfen. Şarkıyı link atarak değil, sadece şarkının ismini yazın. Yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde bizler de sevenlerinize ulaştıralım mesajlarınızı. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, iyi günler. Ben Behiye. C6 koğuşundaki Koray için yokluğun o kadar belli ki seni çok özlüyorum. Hep aklımdasın asla. Seni unuttuğumu sanma. Sana olan masum sevgim asla değişmeyecek. Karayazı şarkısı Behiye'den, Armağan olsun Koray için diyor.

lazım. İyi günler Taner abim, nasılsın diyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'e iki hesaba da ödeme aktardım. İstediğin gibi yola çıktım, geliyorum. Başımın tatlı belası, geliyorum. Gönlümün şifası, geliyorum. Benim biricik ailem, yine bir görüş gecesi, yine uykusuz ve heyecan dolu bir gece. Seni seviyorum. Canım olur kendileri, parçası armağan olsun. Ankara'dan Yasin'den diyor. Yasin ve sevdikleri için geliyor.

aşkı şifa. Ankara'dan Yasin ve Sedat Erişin geldi. Destek şarkımız ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Canımın diğer yarısı ailem, Merve'm, sen benim. Sadece hayatımdaki bir sayfa değil, ömrümün sonuna kadar sürecek en güzel hikayemsin. Kalbim durana kadar tek duam, tek sonsuzum, tek sonumsun. Yukon kurban olsun her zerrine. Kalbim ömrümün en güzel ikisi sensin. Seni çok seviyorum ailem. Görüşe Yukon sana. Sürpriziyle gelecek, seni çok özlüyorum. Işıkları kapattım, balkondayım. Alışamadım, karşısı bize gelsin. Yukon seni çok özlüyor, iyi geceler özüm diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Dinleyenler, Samsıca'ya 22'de yatan İlhan Kutbay için Sana Benziyor parçasını armağan ediyorum. Nefes aldığım sürece kalbim seninle sevgilim. Her şey geçecek umudunu asla yitirme. Ben her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. İlhan Kutbay için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Sercan. A22 koğuşunda olan kardeşim Aziz. Çınar'a seni canımdan çok seviyorum. Hayallerimin gerçekleşmesi için senin gelmen lazım. Sabırla, duayla, heyecanla seni bekliyorum. Sabır vaktin eseridir. Her şeyim seni çok ama çok seviyorum. Dua et, sabır et. Aynı koğuşta olan kardeşlerimin çok sevdiği abilerine, kardeşlerine çok selamlar. Umarım hepiniz tez zamanda ailenize kavuşursunuz. Her gecenin bir sabahı var. Umudunuzu kaybetmeyin. İyi akşamlar. Her zaman arkandayım. Canımın içi, duvarlar bana engel değil. Sercan'dan armağan olsun. Tüm güzel şarkılar yok. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A2 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştım. Abilerim Alın Kılınç, Doğukan Yılmaz, Burhan Dinçer, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener, Azizcan, Önerli İbrahimcan, Kaya için armağan olsun diyor Alper Ustabaş.

İyi yayınlar Nurgül. Ben arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevdiklerime armağan ediyorum en güzel şarkıları diyor Nurgül. WhatsApp üzerinden mesajınızı sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm Samsun T-Tipi açık ve kapalı dağ. Kader bile yapan canım kardeşlerim ve abim Ahmet Arıkan, Aras Güçlü, Boşcacı Kerem, Anıl Ufuk Dibiçi, Umut Berki Akbulut. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi sunar. Özgürlük çatısı altında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Serhat Önder, Faruk Baykara kardeşlerimizden bu özel isteğim armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Benden söylemesi ciğerci kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar

İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun gurbetten sana ediyor Harun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Nurgül'den, arkadaşım Emre Bakan'a armağan olsun en güzel şarkılar diyor Nurgül'den. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Samsun T-Tipi, Kapalıda C22 koğuşundaki biricik eşim Canber Şatı'ya ve A15 koğuşundaki kardeşlerim Yasin Felek'e sevgilerimi gönderiyorum. Yarın sizin için çok önemli bir gün inşallah, Allah'ın izniyle güzel haberlerle yüzümüz gülerek bu günü geride bırakacağız. Bilin ki dışarıda sizi bekleyen, özleyen ve dualarıyla yanınızda olan insanlar var. Hepimiz yarın kalbimizde sizin yanınızda olacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah yarın hepimiz için güzel bir başlangıç olur. Dualarımız sizinle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, merhabalar, kabakta yatmakta olan eşim Caner Çırak, ben bugün annemlere geldim, birkaç gün kalacağım, haberin olsun, seni çok seviyorum. Özgür'e de selam olsun, kendinize iyi bakın. Prangalar Eskit'in parçası armağan olsun Caner Çırak için diyor.

yayına ben Rümeyda Özbakır. Samsun TV Açık'ta B16 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Veysel Kaplan'a bir gün bu zor zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman biz el ele neleri atlattık diyeceğiz ve o gün bu zorlu günlerin adına daha sıkı sıkı sarılacağım sana söz sevgilim. Gel şarkısı armağan olsun ben Rümeyda Özbakır'dan diyor. Da sevgili dinleyiciler, Uygar Doğanay Ahmet Kayak otamızda oldu. Çünkü bir iki isteğimiz daha var. İlerleyen zamanda onlara da yer vereceğiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C22 koğuşundan Berkay Ak aynı sofrayı paylaştım. Abi ve kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Ahmet Eres, Muhtelif Ömür, Mehmet Ali, Gürtekin, başka koğuşlarda yatan abi kardeşlerim Aslan Dostum, Ömer Faruk Çelik, Can abim Türkan Kaya, Yunus Özleri, Onur İhtiyaroğlu, Şerif Duran, Turan Çakır'a selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Berkay Aklan.

İyi yayınlar diliyorum Ahmetcan Şentürk, Samsun T-Tipi kapalı dağ 14 koğuşundaki Samet Çamağı. Arada bir şarkısı, Arman olsun başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar içimizde hep bir vardır umut. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere Aslan kardeşim. Ahmetcan Şentürk'ten Arman olsun diyor. Yeni Çarşamba kapalı kadın koğuşunda Nursena Çalık bu apraşlıkta bulunan sevgilim Samet Ayna seni çok seviyorum. Tutku şarkısı Arman olsun diyor Nursena Çalık'tan.

İyi geceler. Samsun T-Tipi kapalıda yatan kedi Seyit Ahmet İhtiyar'a, canımın içi adama nazar boncuğum şarkısını armağan ediyorum. Seni çok özlüyorum yakışıklım. Tüm güzel şarkılar Seyit Ahmet İhtiyar'a armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar, ben Samet Bosancı. Bu özel isim Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan kardeşim Doğukan Bosancı'ya selam olsun. Seni çok seviyoruz kardeşim benim. Umudun özgürlük olsun. Herkesin selamı var. Ablan, annemin çok çok selamı var. Görüşmek üzere. Samet Bosancı'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun'dan A7 koğuşu. Selamlar canım sevgilim Hamza. Marhan'a yanında olmak isteyip olamadığım bir gün daha bitiyor sevgilim. Her gün sarılmadan uyuyamazken şimdi dakikaları haftalara sığdırmaya çalışıyoruz. Yakındır kavuşmamız. Sen güzel canını sıkma ailen yanında. Canım kızımın sana armağan olsun bu parça diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. İyi yayınlar diliyorum Seyit Ahmet İhtiyar'a. Armağan olsun. Tüm güzel şarkılar yakışıklım senin için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki, bir başka mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Senin her zerrene aşığım, seni çok seviyorum ömrüm benim. Bugün değilse yarın, maddeysen insan, sakın umudunu kaybetme. Bizim seninle umutlarımız bunca yıl sönmedi. Bundan sonra da sönmeyecek. Seni gözlerinden öpüyoruz, seni çok seviyoruz. Ailen yanında her zaman adam gibi adam. Gizem Turgut'tan armağan olsun, en güzel şarkılar bizim için gelsin diyor.

gece 22 hoşuna yatan İlhan Kutbay'dan Reis Recep Büyükdağ, kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Ahmet Erizi, Tarık Dede, Faik Ustabaş, Serkan Koloğlu'na, Yusuf Taş, Mütalip Ömür, Melih Altay Hakan, Bektaşoğlu'na, Seyfullah Başkurt, Hayrullah Kılıca, Ersin Köseoğlu, Niyazi Onay için, Mehmet Ali Gültekin'e, Erdem Tekin Aslan ve başka koğuşlarda kardeşlerim Volkan Demirci, Tunahan Çakır'a, Karanlı Soğuklar şarkısı armağan olsun diyor İlhan Kutbay'dan.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.52 aptık saatlerimizi ve gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla. İyi yayınlar hayattaki en büyük şansım canım sevgilime Osman'ıma. Onu çok sevdiğimi her geçen gün daha çok aşık olduğumu söylemek istiyorum. İyi olduğun sürece ben de iyiyim bir tanem. Kendine çok dikkat et, çok az kaldı, halledeceğiz. Söz veriyorum yakışıklım Osman'ıma armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Kübra. Samsun TTP Kapalı Dağı yatmakta olan Dinçer Çarıkçı'ya benim yaşım yok şarkısı armağan olsun diyor Kübra'dan.

Mesajlarınızın yayınlanması 30-60 dakika sürebiliyor sevgili dinleyiciler. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre. İyi yayınlar. 18 koğuşunda kalan Murat Şen'e kız arkadaşı Eda'sından seni çok seviyorum. Kendine dikkat et, seni bekliyor olacağım. Murat Şen'e armağan olsun Eda'sından diyor.

Evet, yeni saatimizi geçiyoruz. Yavaş yavaş 21.59 yaptık saatlerimizi ve Samim Gayrimenkul sponsorluğunda devam edeceğiz bu saatimizi. Selamünaleyküm C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ, aleykümselam. Aleykümselam Kader Bili Yaltın, başta babam Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet, Enes, Yusuf Taş, Muhtelif Ömer, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Kolaoğlu, Erdem Tekin, Turan Çam, Ersin Köseoğlu, Aslan Tarık dedi, Seyfullah Başkut, başka koğuşlarda bulunan Can kardeşim Turan Çakır'a, Turgan Aslan, Enes Şoruplu, Burak Can Altın ve Çarşamba'da bulunan Can parçalarım Aysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Yasemin Demirtaş, Nesligül, Tuana Bulut, İknoti Beteyda Güney için Armağan Olsun Seninle Başlar şarkısı diyor Erdal Büyükdağ.

İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor ve diğer bir mesajımız Samsun Kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a bir tanem inan ki geldim yetişemedim. Zaten 3-4 kere aktarma yapıyorum gelene kadar saatleri uymadı. Bu sefer çok ağladım hala canım yanıyor seni seviyorum. Kalbim Hayal Hanım'la uğraşıyorum bir de rahat durmamaya başladı haberin olsun. Cuma günü de getir diyorsan kıyafetleri getirin. Haber yolla bir tanem en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun Türkan'dan eşine diyor.

Selamünaleyküm. Samsun Kapalı C8 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katırcı, Uğur Yücel Aksu, Şenol Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş size de doğması dileklerimizi Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız Dost Meclisi'nden armağan olsun diyor.

yayınlar Samsun'da tipi kapalı da yatan canım abim Hazar Girik diye Taha Can Güngör'den çok sevgilerimi iletiyorum abim. En yakın zamanda kavuşacağız, seni çok seviyorum reisim diyor. Diğer bir mesajımız Hazar Girik diye Zeynep Naz Doğu'dan çok sevgiler iletiyorum abim reisim. En yakın zamanda kavuşacağız, bugünlerde geçecek, seni seviyorum abim. Hazar Girik diye Zeynep Naz Doğu'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, kurban olduğum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok. Bugün sesini duydum, dünyalar benim oldu, yarın da seni göreceğim diye çok heyecanlanıyorum. Seni çok seviyorum her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, dalgın dalgın parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Sam Uygar Menkul sponsorluğunda Salı gecesinde 22.10 yaptık saatlerimizi sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Aleş Topal burada değerli abilerim olan Murat Ahan, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Orhan Bayrak, Ahmet Durmuş, Can abim, Yiğit Kutbay, Emre Yanak, Hamdi Samet Mutlu, Uğur Akın, Polat Bıçak, Tanser Yılmaz, Sefai, Can Güçer, Enes Yoruklu, Serkan Aksu, Baran Sukula, Sinan Kararecip, Kuz Ses, Muhammed Beden, Ayhan Yahya, Sisko, Beşir Yiğit, Kübilay, Kübilay Yılmaz, Volkan Deniz, Emre Asna B, C26, C3 koğuşuna ve beni tanıyan herkese selam olsun. Bu şarkı benden armağan olsun. Aleş Topal'dan diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye. Cem Arlı bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor Cem Arlı'dan. Bir başka mesajımız Harun Özçelik'ten. Samsun Kapalı A17 koğuşunda yatan Cumaliyet'im Arlık, Göksel Köseoğlu ve koğuştaki abi kardeşlerime selam olsun. Delik Deşik şarkısı armağan olsun.

samsı kavak, L tipi, gençlik kapalı da, yatan bir koğuşunda, İmran, Kaplan, Enes, Kartal, Hakan, Halktan, Kaya'ya ve diğer kader mahkumlarına yaprak misali parçası armağan olsun. Muhammed Kaplan ailesinden armağan olsun diyor.

Şimdi sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. Selamünaleyküm, ben İstanbul Avcılar'dan Kadir Albayram. Aleykümselam. Kadir Albayram, Samsun Kapalı'da C26 koğuşunda olan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Kardeşim iyisindir inşallah, beni sorarsan bir yanım kırık. Sen yoksun diye Celilo Baba, seni çok özledim, bir an önce çık geldi sana ve koğuş arkadaşlarına kapat perdeli şarkısına armağan olsun Celilo Baba. Unutma, sen tek başına bir ordusun, tüm koğuş arkadaşlarına ve ortamındaki dostlarına selam olsun, seni seven kardeşin Kadro'dan armağan olsun diyor. İstanbul'dan Kadir Albayram'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Avcılar'dan Enes Kurt. Aleykümselam Enes Kurt. Samsun TTP Kapalı'da C26'da olan abim Celil Albayram'a sesleniyorum. Satırlarıma başlamadan önce kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Seni çok seviyoruz abi. Can nasılsın? İyisindir inşallah. Bizleri soracak olursan biz buralarda iyiyiz. Yollardayız. Seni de en kısa zamanda özgür günlerde bekliyoruz can abim. Elbet bir gün diyor Enes Kurt.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar İstanbul'dan. Selamlar Celil Albayram'a, Enes Kurt ve Kadir Albayram'dan armağan olsun diyor. Celil Albayram ve Enes Kurt'a ve Kadir Albayram'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Beybir Koğuşu'ndan İmran Kaplan, Enes Kartal, Hakan, Haktan Kaya ve diğer kader mahkumlarına armağan olsun. Muhammed Kaplan, Kaplan ailesinden diyorlar. Bir başka mesajımız. C6 koğuşunda bugün tahliye olan Salih Eroğlu, kaderle yaptım dayım Halil İbrahim Torun abi ve kardeşlerim Ramazan Öztürk, Emrullah İnce, Onur Payzi, Oğuzhan Özda, Hasan, Haluk Yılmaz, Ömer Çakır'a, Ömer Meral, Ümit Tımarlı, Efekil, Ahmet Tekaltun'a, Musal Murat, Özkaya Yılmaz, Atalar, Ömer Çakır, başka koğuşlarda yatmakta olan Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman'a, Kaan Düzgün, Ege, Efil, Pırat Yeşilyurt, Okan Bayraktar, Kavak'ta yatmakta olan kardeşlerim, Berkay Sözkesen, Mert Torun'a, çok selamlarımı iletiyorum elbet bir gün. Sen olmayınca bu şarkı benden, Mert Torun'a da armağan olsun diyor Salih Eroğlu.

Tutku efendim, ben Kapalı'da yatmakta olan Ekrem Yıldız'dan çarşamba Kapalı'da bulunan sevgilim Kübra Altun'a elbet seninle birlikte buradan çıkacağız, seni çok seviyorum, bunu hiçbir zaman unutma. Başlayınca sen parçası sana armağan ediyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Ekrem Yıldız.

Seni özlediğim her gece sen olan sevgimin ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerine dokunamıyorum ama kalbim her an seninle. Bugünler geçecek, duvarlar açılacak, hasret bitecek. O zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz, kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil, ömrüme yazıldın. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Çok seviyorum parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar, ben Miraç Karademir. Bafra Seyretepi'nde yatan dedem Aydın Karademir, amcam Onurcan Karademir, dayın Ferdi Çakır, abim Yusuf Çakır ve İsmail Sezgin, Dülçer, namı değer Çilek abime de selamlar. Amcam Onurcan Karademir'in Samsun tehditinde yatan Mert Uyar kardeşine selamı var diyor. Miraç Kara'dan armağan oluyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye yanımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22.45 hafta saatlerimizi Salı gecesinde. Harun Özçelik'ten Samsun Kapalı Hava 8 Koğuşu'nda yatağındayız. Yusuf Küçük Ağa'ya selam olsun. Kocaeli'nin şarkısı armağan olsun Harun Özçelik'ten diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ferhat ben aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat Bey'e sevdikleri için de geliyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dinçay Çarıkçı, Barbie, Tansu Kaplan, bugün haber aldım senden, mektubunu yolladım, Dilara bizdeydi. Onunla konuşamadım, yarın gelecek ziyaretine, sen benim için bu dikenli yolun gülüsün. Senden haber bekliyorum, seni seviyorum. DC, TK, çıkmaz bir sokak parçası bizim için gelsin diyor Dinçay Çarıkçı.

Değerli yayınlar, TTP C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam, yara bandı ne kadar güzel bir şey değil mi? Elin kesileri kan akar, hemen yapıştırırlar üzerine. Bekler seni iyileşir ve yara tamamen kapandığında yavaşça tutup kaldırırlar. Bazı insanlar da böyledir işte. İşleri düştüklerinde yanına gelirler. Yara bandı olursun, işleri bittiğinde ne durumdasın diye soran olmaz. Sen sen ol, bundan sonraki hayatında kimsenin yara bandı olma. Ne demek istediğimi çok iyi anlamışsındır kocam bey. Seni seviyorum, kendine çok iyi bak. Sensiz hayat parçası, armağan olsun bizim şarkımız diyerek mesajını sonlandırmış eşim Turan Çam için armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Sevgili dinleyiciler, Tutku FM 105.0'dasınız. Yayınlar A26, Koğuşundan Türkan Karagöz arkadaşlarım, Yunus Emre Esen, Berat Efe Yıldırım, Ufuk Erol, Ayhan Sisko, Osman Nuri Çelik, Hasan Çelebi, Celal Saka Şafak, Usta Ömer, Melih Yavuz, Tufan Altı, Tufan Ulusoy, Aziz Dalağa, Mehmet Savcı, Alihan Er, Fırkan Işık, Kürşat Paran Göçeri, Fırkan Aydın, Oğulcan Şahinbaş, Berat Güngör, Serhat Aydemir, Levent Şahinkaya, Murat Cem Akgül, Coşkun Kabak için Hüküm Giymişim şarkısını armağan ediyorum. Fırkan Karagöz'den diyor.

geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Sema. Samsun'da yatan aslan kocam Halil Karadeniz için. Ertuğrul Palat'tan sevdiğim şarkısı benden, canımdan çok sevdiğim eşime gelsin bir cihana. Onu değişmem, bin cihan gelse ondan vazgeçmem diyor Ankara'dan Sema. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm. Samsun Kavaklı'ya tipi gençlik kapalıda yatan bir koğuşunda İmran Kaplan'a ve koğuş arkadaşlarına Musa Eroğlu'ndan bu kış gider yaz gelir Mehmet Kaplan amcasından armağan olsun diyor. İmran Kaplan'a armağan olsun diyor.

20.05 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. İNAT tipi kapalı da A15 koğuşunda olan oğlum Serdar Ayvaz'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. Sen üzüldükçe yanında olup sana moral olmak, yüzünü biraz olsun güldürmek isterdim. Ama ne yaparsam yapayım seni mutlu edemiyormuşum gibi hissetmek beni de çok üzüyor. Sensiz kıyamet gibiyim Resul, içimde koca bir boşluk, dilimde söyleyemediğim binlerce söz var. Keşke bir kere olsun içime baksan da seni ne kadar sevdiğimi ve sana ne kadar ihtiyacım olduğunu anlayabilsen. Her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Berkay Şahin Bey, ekolesi Alena'dan Samsun'da A17 koşuna yatan Harun Özselik'e seni çok özledik. Çıkmanı dört gözle bekliyoruz inşallah. En yakın zamanda aramızdasın 333 diyor. Berkay Şahin, Alena'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert Bey'e sevdikleri için de geliyor.

Metro FM, ben Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan başta Can Dostum, Tansu Kaplan, diğer koğuşlarda bulunan Rabia Karadağ, Kader Güreşi, Beyza Yavuzel, Sümeyye Nur, Menteşi, Hacer Kandemir'i, Sertap Ertürk ve Gülşah Baştürk özgür günlerde kavuşmak dileğiyle armağan olsun bu parça diyor Nevzat Başkurt. Evet, yoğunluğumuz devam ediyor. Gönül ister ki tüm şarkılara yer vermek ama öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler.

Selamünaleyküm Biza 26 Koğuşu'ndan Oğucan, Şahin Baş ve Kürşat Baran Göçer. Aleykümselam. C3'te yatan abimiz Furkan Kaya. Selam olsun elbet bir gün kader birliği yaptığımız A26 Koğuşu'nu da unutmadık. Selamlar olsun diyorlar Oğucan, Şahin Baş ve Kürşat Baran Göçer'den.

İyi yayınlar Kübra'dan beraber Kader bile yaptı. Koğuş arkadaşları İlayda, Çıkra ve Mehtap Sendinç ablasına armağan oluyor Karayazı parçası Kübra'dan. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar zaman zaman mesaj birleştirme de yapmak zorundayız. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Çorum'dan Akif Şahin, ben Samsun Kapalı'da 14 kutlu yatağın canım abim, can parçam Sametcan. Seni dört gözle bekliyoruz. Çık gel kurban olduğum. Çorum'dan Akif Şahin, baştan armağan olsun canım abim, can parçam Sametcan'a diyor.

için ben Emirhan Kara. Aleykümselam. Buradan abilerin Fahrican Peki Özeri, Harun Mutlu Erdal, Aktaş Bülent Şimşek, Cihan Çama, Emre Temizi, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıncı, Azem Adanur, Ahmet Hamdi Erez, kardeşlerim, canım kanım Enes Yoruldu, Can Parçalarım, Barış Deniz, Emin Aktuman'a, Emin Şener, Osman Bayrak, Alper Ustabaş, Elasa Kaanıl Güler, Muhammed Koç, Belirhan Öztürk, İbrahim Durmaz, Adem Çal, selam olsun bu duvarlar kimseye kalmadı, size de kalmaz. İyi de her yer meydan, umutsuz her zindan, her yer zindan, özgür günlerde görüşmek üzere canlarım diyor. Emirhan Kara'dan armağan oluyor.

0: Amen.
1: Etki on the track.
2: Selamünaleyküm, ben A21'in komşudan Enes Yoruklu. Aleyküm selam, Enes buradan. Sizin aracınızla öncelikle Can Parcan Parcan Peközleri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim, Mirhan Sayar, dostum Nazım Bilgin, Can kardeşim, Can Altuntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temiz, Şahatay, Coşkun, Batuhan Sayı, İlyas Kahraman, Servet Ağaç, Erdal Can Büyüktağ, Sezgin Pala, Emircan Özdemir, Batuhan Pehlivan'a, Yiğit Kaan Demir, Celal Saka, Yunus Emre Özeş, Çetin Kalaycan, Kınıç Azizcan Hünerli, Emir Şener, Emin Aktuman'a ve Osman Bayrak, Alper Usta Başgönü'den selam ederim. Ben şu an kader bile yaptın Can Parçam, Enes Güneş, Yaşar Can Güne Güçer, Ahmet Durmuş, Bertu Akgün, İzzet Polat'a, Mustafa Kurt, İbrahim Hasan, Aziz Efe, Sipan'a, Ahmet Durmuş, Anıl Mocik, Mustafa Göz Yener Dündar'a ayrıca selamlarımı iletiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Bayrağı karşısı armağan olsun Enes Yoruklu.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Harun Özçelik'ten. Cezanede yatmakta olan Sefa Başarır, Hazar Başarır, Ünal Eker, Ahmet Mısa oğlu ve diğer abi kardeşlerime selam olsun. Bugünlerde geçer inşallah. Dostum dostum şarkısı armağan olsun. Elbet bir gün diyor Harun Özçelik'ten.

Selamun aleyküm, ben Apocan Yıldıran. Aleyküm selam Apocan. Buradan cezaevindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam, Paricam Pek Özler'e, can dostum Enes Yoruhlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Mirhan Sayala, Tahir Can Kaya, Görkem Birican, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan Özdağ, Berkcan Oysal'a ve kıymetli abi kardeşlerim Samet Can Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinçay Çarıkçı, Resul Acar, Cihan Çam'a, Erdoğan Desteci, Berkcan Aköz, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adin, Can Altındaş, İsmail, İlhan Namlı, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Denizi, Salih Mert Kesin, Soy Ali Topal, Kerem Yermi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin'e, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncel Temiz, Can Göçer'e, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurta, Bahtı'da yapmantı olan abi kardeşlerim Ahmet Mustafaoğlu, Sefa Başır, Hazar Başır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a,

Sevecen ve gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyor. Kapocan Yıldıran için geliyor. Mesajımız daha var. Çorum'dan Akif Şahin. Bağış Samsun Kapalı'da A14'te yatan canım abim. Can parçam Samet Çam. Seni dört gözle bekliyoruz. Çirkin kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Çorum'dan Akif Şahin Baş.

kere gülersen. Ama ben çok doldum, burama kadar geldim.

Evet, şu anda geceye dair bekleyen bakalım 3-4 mesajımız var sevgili dinleyiciler. Hepsine yer vereceğiz. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Hemen saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. İyi yayınlar, ben Tunan Uçar. Samsun Kapalı Yatmakta olan kardeşlerim Muhammed Ali, Tanrıverdi ve Burak. Orbay, zindanlar, soğuk zincirler, yaşlı, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz canlarım. Onlara buradan icap edermiş, aksını rica ediyorum Tunağan Uçar'dan diyor.

İYNR Berkay Şahin ve ekolesi Alena'dan Avanya'da koşuna yatan Harun Öselik'e seni çok özledik. Çıkmanı dört gözle bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda aramızdasın. 333 diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sonrasında diğer bir mesajımız. Selamun aleyküm canım. Yengem nasılsın, iyisin değil. Umarım bizi merak etme, biz iyiyiz. Tek eksiğimiz sensin. Hep de aklımızdasın. Seni çok ama çok seviyorum. Dört gözle seni bekliyorum. Allah'ıma emanet ol. Abdullah Gürsoy'dan Kübra yengesine armağan olsun. Geçmiyor günler şarkısı diyor. Abdullah Gürsoy'dan armağan oluyor.

0: Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Avcılardan Enes Kurt. A26'da olan abim Celil Albayram'a armağan ediyorum tüm güzel şarkıları diyor.
1: Tutku FM.

20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Ve şu anda 23.48'i gösteriyor saatlerimiz. Sonlara yaklaşıyoruz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve inside olan çalışan tüm dinleyenlerimizi paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. İyi yayınlar için bırakacağın aslan kalbe güzel sevgilim, senin o sıcacık güzel sözlerin, mektupların. Sesini özledim, sürekli fotoğraflarına bakıyorum. Hep dua ediyorum bir gün bana geleceğin, o güne hep dua ediyorum. Seni çok seviyorum, ömrüm iyi ki varsın sevdiğim. Şarkıyı gönderiyorum, kilometrelerce uzakta olsan da seni mutlu olduğunu hissetmek bana da mutluluk veriyor. Sen kaldın şarkısı, şimdi bırakacağın aslana armağan olsun.

Yine çarşamba kapalı kadın koğuşundan Nursen Ayçalık Bafra Açık'ta bulunan sevgilim Samet Ayna, seni çok seviyorum, Tutku şarkısını armağan ediyorum diyor. Nursen Ayçalık'tan armağan oluyor.

Bilgin Gülsen bile atan yeter diyor. Ferhat Alper'in güzel yorumlarından bir tanesi. İyi günler Tutku FM, köylüden Arda Rengin evladım. İçeride geçen her günün bir sonu var. Sakın umudunu kaybetme, ailen seni sevgiyle bekliyor. Sabret güzel günler, yakında seni seven kalpler hepsinin iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. En güzel şarkılar Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. Tutku FM ailesine selamlar, Mert'ten armağan olsun. Ferhat Alper'den Hatıran Yeter şarkısı ve tüm Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert içinde giriyor.

Yena, sen benim hayatıma giren herhangi biri değil, kalbimde iz bırakan en güzel insansın. Yokluğunda bile seni yanımda hissediyor. Her gün biraz daha özlüyorum. Bu ayrılık ne kadar zor olsa da sevgimizden güçlü değil. Gün gelir yollarımız yeniden birleşir. Ben de sana bakıp bütün bu bekleyişin tek bir anına bile pişman olmadığımı söylerim. Çünkü seni sevmek hayatımda verdiğim en güzel karar. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak, Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan.

Saat 20'de akşam beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Samiye Gayrimenkul sponsorluğunda katkılarından dolayı Samiye Gayrimenkul'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında yeniden bir arada olmak üzere sevgili dinleyiciler. Mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı, geceniz güzel, her şey gönlünüzce olsun. Kalpten kalbe gelsin tüm güzel şarkılar, hoşçakalın.

hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda. Satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey. Her gün Volta 2.

izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim, dost olsun bana.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?